0: terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren, gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
1: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
1: Can we help them?
2: Yeah.
1: We have to stay alive.
0: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
1: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevision. Radyo Wave.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Li navçeyên Şemrex û Dêrikeyên Mêrdînê dibiranînên ji bo kesên ku di dem û cihên cuda de jiyana xwe ji destanê hatine vekirin, baweyek girseyî hatin ziyaretkirin. Civîna yekemîn a Komîteya Stratejîk Siyasî û Parastinê ku di çerçeveya peymana parastina hevpar a Mekkeyê de hatibû ava kirin bi mazûvaniya Tirkiye li Stambolê dest pê kir. Heyetên bi serkeşiya Hakan Fidan, Yaşar Güler, Selçuk Bayraktaroğlu yên Tirkiye, Muhammed Asif, Asim Münir yên Pakistanê û Faysal bin Ferhan, Halit bin Selman, Feyyad bin Hamed al Ruvailî yên Arabistana Suîdî derbasî civînê bûn. Jibo Cigire Seroke Bere ye CHP Cevdet Selvi ku jiyana xwe ji dest da li Enqereyê li meclisê merasîmek hat li dar xistin. Betlaneya dadweriyê ku di 20 tirmehê de dest pê kiribû bi dawî bû, sala dadweriyê ya 2026 û 2027 dê sibê dest pê bike. Li taxa karşıyaka ya navçeya Silopî ya Şirnexê di sisiyê Gulana 2017-an de dema Muhammed Yıldırım û birayê wî Furkan Yıldırım li mala xwe di xewda bûn erebeya polîsan azirxî ketibû gundirê malê û her du zarokan jiyana xwe ji dest dabû. Doza ku malbatê vekirî û dadgehên herêmê biryar dayî ji aliyê dadgeha bilind ve hat xirakirin. Dadgeha bilind biryara cezayê li ajokerê maşîneya zirxî Ömer Yiğit hatiye birîn û biryara beraetê ya derbarê müdürê emniyetê Murat Madende hatiye dayin hırakır. Konfederasyona Sendikayın Karmendin Güçti, Dicivina Çopemeniye de Derbari Seyemin Kongreya Jinan AKSK'de Kudedina Vera Çar Uşeşi İlone'de bir duruşmaya Mirata Me Berkodane Peyvame Tekoşine Vereli Darhıstın Diyarkırku Evi Bıvı Kongreya Jinan AKSK'in Re Nekşereyek Nujibu Tekoşina Hubu Afirinin. Düh li taxa Gültepe ya Elihê li beşa saunayê ya hevaneke sporê ji ber sedemeke hê nehatiye diyarkirin şewat derket. Di şewatê de ku sî kes Aseman, Emine Yeni û Şanzime Sarıgük jiyana xwe ji dest dan. Di nav sî kesên rakirin nexweşxaneyê de Parezer Gülsüm Tunçî düh bi şev jiyana xwe ji dest dan. Hejmera kesên di şewatê de jiyana xwe ji dest dan bû sê kes. Gülsüm Tunç danesibehê li goristana Asrî ya li navenda bajar hat defin kirin. Bahaya sotemeniya dizeli deni ve şevi pv 3.6 lirin Türkiye zede bebe. Dencamede dizela heri baha deli jole merge behaçta du 3.93 lirin Türkiye ve refrotin. Şaha yekemin adadgaha şoreşe ya istefane ya İrani de doza ku veki meydana şuhedaye ya İsfahane te naskırinde jubo deh çalakvanin xopeşandanin davi cezaye darvekirine u jubo şeş kesindinci bigişti disadu penci u şeş sal cezaye girtige heda. İsrail û Yunanistanê ji bo xurtkirina kapasîteya parastina havayî ya Atina'yê peymaneke mezin a leşkerî ya bi nirxê 3 milyar euroyê imze kirin. Ev gav wekî yek ji mezintirîn peymanên frotina çekan a di dîroka İsrailê de hate tomar kirin. Li Herema Rasûva ya Nepalê ku li ser sînorê Çînê ye, hejmara qurbaniyên lehiyê gihişt 919 han, her wiha 4793 kes jî wendane. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi üsüyle parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Yeve İlone, Roja Aştiya Cihani'de, Ma Ahmet'de Bişyari, Ma Verbi Aştiya Rayşini ve Ciyeni Meydana. Beri Mapya, Zuhani Aştiya Avan Bikeri, Uraya Azadiye İra Bikeri. Madu Saşeşi'de, Veri Rehistina Kazaya Rezaniya Partiya Demide Kombibi, U Verbi Binaya Ofis Azece'yi, Bahavayku Gırse'yi Rayşiri. Ma Pavaya Hemmeşari Hüyü.

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet

0: Hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mehdi Zana için kurulan taziyeyi ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, verdiği mücadeleye değinerek hem cezaevi direnişi hem belediyedeki pratikleriyle çok büyük bir değer yarattı dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'yı arayarak başsağlığında bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetlerinin İstanbul'daki toplantısında kurulan ittifakın ismi belirlendi. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın genişlemesi konusunda üç ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, 15 kişinin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yeni parti lideri Özgür Özel, partisinin yeni açılan genel merkez binasında Girne'deki Cemi faciasına ilişkin açıklama yapan Özel, "Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendisiyle ilgili bir şey demeyeceğiz. Cenazeler kalktıktan sonra meselenin araştırılması ve hesabını vermeleri gerekiyor," dedi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin konuşan DİSK İstanbul Bölge Sözcüsü Asalettin Aslanoğlu, "Barışı korumak için örgütlü olmak gerekir. Dolayısıyla 1 Eylül'deki eyleme işçi ve emekçileri davet ediyoruz," çağrısında bulundu. Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan dalgıç Gürkan Gürzal tutuklandı. Başsavcılık aynı soruşturma kapsamında Alaaddin Kocamemir ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti. İzmir'de 8 ay önce katledilen hak savunucusu avukat Ali Aydın'ın görülecek duruşması öncesi İzmir Barosu, ÖHD, ÇHD ve İHD baro binasında düzenlenen basın toplantısında adalet çağrısında bulundu. Türkiye'nin kültür ve sanat dünyasında iz bırakan, yaşamı boyunca ülkenin siyasal ve toplumsal dönüşümlerine tanıklık eden Zülfü Livaneli'nin hikayesini anlatan Nebil Özgentürk imzalı Livaneli, Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi belgeseli 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Paris'te izleyiciyle buluşacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde AEÖ'nün kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Irak Federe Kürdistan bölgesinin Halepçe kentinin Mordane mahallesinde iki yurttaşın bir top mermisine müdahale ettiği sırada patlama oldu. Yaşanan olayda Serhen Kebir ile Tiryan Nevzat Marfe isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasına ilişkin gözaltına alınan geminin bağlı olduğu şirketin direktörü ve kaptanın da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. 9 şüpheli hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Yemen'de Husi bölgelerine dönük saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Fransız milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla alay ettiği paylaşımına tepki gösterdi. Panot, Fransa'yı Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar karşısındaki sessizliği nedeniyle eleştirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin nükleer silahlarının egemenliğin mutlak garantisi olduğunu belirterek, ABD'nin kendilerine karşı düşmanca politikalarının devam ettiğini belirtti. ABD karşısında asla geri adım atmayacaklarını belirten İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi, içeride yeniden kargaşa çıkarılması durumunda düşmana ve işbirlikçilerine sert karşılık vereceğiz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da aralarında bulunduğu 142 bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: No, Venge Shuma.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Uciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mehdi Zana için kurulan taziyeyi ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, verdiği mücadeleye değinerek hem cezaevi direnişi hem belediyedeki pratikleriyle çok büyük bir değer yarattı dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün eşi Mehdi Zana'yı kaybeden Leyla Zana'yı arayarak başsağlığında bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetlerinin İstanbul'daki toplantısında kurulan ittifakın ismi belirlendi. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın genişlemesi konusunda üç ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 69 kişinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, 15 kişinin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yeni parti lideri Özgür Özel, partisinin yeni açılan genel merkez binasında Girne'deki Cemi faciasına ilişkin açıklama yapan Özel, "Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendisiyle ilgili bir şey demeyeceğiz. Cenazeler kalktıktan sonra meselenin araştırılması ve hesabını vermeleri gerekiyor," dedi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne ilişkin konuşan DİSK İstanbul Bölge Sözcüsü Asalettin Aslanoğlu, "Barışı korumak için örgütlü olmak gerekir. Dolayısıyla 1 Eylül'deki eyleme işçi ve emekçileri davet ediyoruz," çağrısında bulundu. Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan dalgıç Gürkan Gürzal tutuklandı. Başsavcılık aynı soruşturma kapsamında Alaaddin Koca Memik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti. İzmir'de 8 ay önce katledilen hak savunucusu avukat Ali Aydın'ın görülecek duruşması öncesi İzmir Barosu, ÖHD, ÇHD ve İHD baro binasında düzenlenen basın toplantısında adalet çağrısında bulundu. Türkiye'nin kültür ve sanat dünyasında iz bırakan, yaşamı boyunca ülkenin siyasal ve toplumsal dönüşümlerine tanıklık eden Zülfü Livaneli'nin hikayesini anlatan Nebil Özgentürk imzalı Livaneli, Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi belgeseli 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Paris'te izleyiciyle buluşacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde AEÖ'nün kullandığı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Irak Federe Kürdistan bölgesinin Halepçe kentinin Mordane mahallesinde iki yurttaşın bir top mermisine müdahale ettiği sırada patlama oldu. Yaşanan olayda Serhen Kebir ile Tiryan Nevzat Marfe isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasına ilişkin gözaltına alınan geminin bağlı olduğu şirketin direktörü ve kaptanın da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. 9 şüpheli hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Yemen'de Husi bölgelerine dönük saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Fransız milletvekili Mathilde Panot, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli tutuklularla alay ettiği paylaşımına tepki gösterdi. Panot, Fransa'yı Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar karşısındaki sessizliği nedeniyle eleştirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkenin nükleer silahlarının egemenliğin mutlak garantisi olduğunu belirterek, ABD'nin kendilerine karşı düşmanca politikalarının devam ettiğini belirtti. ABD karşısında asla geri adım atmayacaklarını belirten İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi, içeride yeniden kargaşa çıkarılması durumunda düşmana ve işbirlikçilerine sert karşılık vereceğiz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının da aralarında bulunduğu 142 bölgeye saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'ı insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't. Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
7: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: No Ving, Ving'e şimal.

0: Reklamlar. Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Guhdaren Aziz, de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek.

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Ez ne garibe ve ahime. Birati jihev parin ahi dest bedike. Kohun minas nekin ve kes ve nas nekin.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor.

0: keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diye ki İlone Roja Aştiye'ye Cihane'de Emle Ahmed'e bir duruşma Ember bi Aştiye ve Dimeş'in derdi Kevin Kadan. Verin Embe Hevre zimane Aştiye ava bikin, oraya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehande, liber reyhistina navçeya Rezaniya Partiya Demekon bibin, uber bi avahiya ofis azaceye ve meşeke girseyli darbıxın. Emle benda hemu gelekhane.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Yeve İlone Roja Aştiya Cihani'de Ma Ahmed'de Bişyari Ma Verbi Aştiye Rayşini Vecyeni Meydana Beri Mapya Zuhani Aştiye Avan Bikeri Uraya Azadiye İra Bikeri Mado Saşeşi'de Veri Rehistina Kazaya Rezaniya Partiya Demide Kombibi U Verbi Binaya Ofis Azeceyi Bahavayku Gırseyi Rayşiri Ma Paveye Hemme Şarekhuyi
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Dicle kentte çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'ı insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
4: Cinevizyon.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe Ezgiler programınızla karşınızdayız. Ben Sarya'yla Venk Radyo'da dünyanın birçok bölgesinden dilleri, kültürleri, kimlikleri, hikayeleri sizlere taşımak için geldim yine bu hafta. Bu sıcaklarda aslında gücümüzün tükendiği ya da yorgun düştüğümüz zamanlarda ruhunuza iyi gelecek müziklerle karşınızda olacağım. İlk olarak hayranlık uyandıran bir kadının dünyasını açarak başlamak istiyorum geceyi. Pari Zangane, İran'ın bir yetiştirdiği en muazzam opera ve halk müziği sanatçılarından biri. Hayatının en parlak döneminde geçirdiği feci bir trafik kazası yüzünden gözlerini tamamıyla kaybediyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Karanlığa teslim olmak yerine sesini daha da parlatıyor. Görmeyen gözleriyle bu alanda özellikle gözleri görmeyen çocuklara müzik öğretmenliği yapıyor. Bu alanda çalışmalar yürütüyor. Ve işte onun o pürüzsüz vokalinden dinleyeceğimiz şarkısı ise Golegendom, yani buğday çiçeği. İnsanı dinlerken garip bir şekilde hüzünlendiriyor. İnsanın yüreğini böyle yumuşacık yapan şarkılardan bir tanesi. Şarkı toprağa, emeğe Anadolu'da ya da İran platolarında güneş altında ter döken köylünün o yalın ama kutsal yaşamına dokunuyor. Zangane şarkıya girdiğinde sanki uçsuz bucaksız bir buğday tarlasının ortasında rüzgar esiyor da başaklar neşeyle dans ediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. O kadar güzel bir sesle yapıyor. Hayatın tüm engellerine rağmen köklerine tutunup o yeşerenlerin şarkısı belki de bu. Sıcacık bir dokunuş gibi kulağımıza gelsin. Pari Zangane, Golegendom şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız aslında içimizi hem kıpır kıpır edecek ama bir o kadar da derin bir yaşanmışlığa götürecek. Hani yalın ayaklı diva derler ya, daha önce de birkaç kez çalmıştım. Sahnede aslında lüksü reddedip halkının kültürünü, yaşam tarzını sahneye taşımak için hep çıplak ayakla şarkı söyleyen o muazzam kadın var, Cesaria Evora. Yeşil Burun Adaları'nın o dertli, sömürülmüş ama gururlu topraklarından çıkan o devasa ses Cesaria. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Sangoya de Beirona şarkısı. Portekizce temelli yerel Kireolu dilinde bu şarkı. Şarkı o kadar ritmik, o kadar hareketli ki ilk başta neşeli bir şey dinlediğinizi düşünebiliyorsunuz. Ama aslında o ritimlerin arkasında o topraklardaki insanların acısını, sömürge geçmişi ve kölelik döneminin o ağır izleri saklı. Beirona'nın kanı anlamına geliyor zaten şarkının çevirisi. İnsanların tüm o yoksulluğa ve haksızlığa karşı müzikle, dansa nasıl direndiğini, hayata nasıl tutunduğunu gösteriyor. Evora'nın yılların yorgunluğundan hafifçe çatallaşmış sesi, insanın kulağına geldiğinde acının nasıl coşkulu bir başkaldırıya dönüştüğünü göreceksiniz. Cesaria Evora karşınızda, Sangoya de Beirona şarkısı sizlerle.

bazen eski bir fotoğraf albümüne bakarsın da o siyah beyaz karelerdeki insanların gençliğini, o odaların kokusu burnunun ucuna gelir ya. Tam öyle bir zaman yolculuğundayız şimdi. Karşımızda Ermeni göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Paris sokaklarında büyüyen, şarkılarını dünyaya aşka inandıran o büyük efsane var. Charles Aznavour. Onunla özdeşleşen de şarkısı La Bohème. Tam anlamıyla bir dönemin Montmartre tepesindeki o yoksul ama sanata, şiire, aşka doymuş genç ressamların ve şairlerinin hikayesi. Fransızca kelimelerin o akıp giden estetiği içinde Aznavour, karnı aç ama ruhu tok olan o bohem hayatı anlatıyor. Şarkı ilerledikçe gözünüzün önüne o çatı katı odaları, tuvalin üzerindeki taze boya kokuları, ceplerinde 5 kuruş olmasa da dünyayı değiştireceğine inanan o genç aşıklar geliyor. Geçmişe, kaybedilen gençliğe ve bir o kadar da asla gelmeyecek olan o saf aşk zamanlarına ya da o eski zamanlara yakılmış muazzam bir iç çekiş şarkısı bu. Klibinde de zaten siyah beyaz bir ekran, bir sahnede sadece önde bir mikrofon, elinde beyaz bir mendille şarkısını söylüyor. Ve Charles Aznavour, La Bohème sizlerle.

Venk Radyo'dasınız bu akşam üzeri. Ben Sarıyaylasınız. Farklı farklı dilleri sizlere taşımaya çalışıyorum. Şimdi yine çok sevdiğim sanatçılardan, seslerden bir tanesi var. Gecenin en mahrem, en sessiz anında siz yüzyıllar öncesinin annelerine, o hiç susmayan ninelerini götüreceğim bir sanatçı, götüren bir sanatçı. Karşımızda Fas asıllı bir aileden gelen, Akdeniz'in o kayıp seslerini bulup çıkaran çok özel bir kadın, Françoise Atlan var. Kendisi dünyadaki o mistik, dini ve geleneksel müzikleri harmanlayarak, böyle harmanlayan çok rafine sanatçılardan, bir araştırmacılardan bir tanesi aslında. Şarkısı Durme, Ladino dilinde söylenen bir ninni. Uyu demek. Şarkıyı dinlerken içinde fırtınalar kopuyor ama dışarıda sadece derin bir sessizlik yayılıyor sanki. Atlan o kadar duru, o kadar büyüleyici söylüyor ki sanki göç yollarında, dalgalı bir geminin ambarında bebeğini uyutmaya çalışan bir annenin o çaresiz ama şefkatli kucağına sığınıyorsunuz. Yüzyıllardır annelerin çocuklarını korumak için karanlığa karşı fısıldadığı o evrensel koruma kalkanı bu ezgi belki de. Françoise Atlan söylüyor, Durme şarkısı sizlerle.

Şimdi Küba'nın o eski güneşten rengi solmuş kerpiç evlerinin arasında o loş ışıklı küçücük bir dans salonuna götüreceğim sizleri. Buena Vista Sosyal Club'ın o mucizevi seslerinden biri var mikrofonumuzda. İbrahim Ferrer. Hayatı boyunca ayakkabı boyacılığı yapmış. Sokaklarda seyyar satıcılık yapmış. Müziği tam bıraktım derken 70 yaşından sonra dünyayı kendine hayran bırakmış bir sanatçı. Ki Buena Vista Sosyal Club'ın diğer grup üyeleri de benzer hikaye taşıyor ve kuruluşları da biraz bu şekildeydi. Onlardan bir tane sanatçı, gruptan birisi bu. Seslendireceği Dost Almaz, yani iki ruh tam anlamıyla eski zaman aşklarının o tertemiz nefesini taşıyacak bize. Bolero tarzındaki bu İspanyolca şarkı, birbirine delice seven ama bir araya gelmesi imkansız olan iki ruhun o sessiz ve sitemkar vedasını anlatıyor. Ferrer'in o yumuşak, insanı hiç yormayan ve adeta yaraları saran sesiyle şarkıya girdiği an, arkadaki o sakin ritimlerle birlikte zamanın yavaşladığını hissedeceksiniz. Normalde Küba müziği dendiğinde çok hareketli bir şeyler bekleriz ama bu seferki çok daha farklı bir tarzda da slow tarzda geliyor. Şimdiki o tüketim çağının aşklarına inat, sevginin ne kadar kutsal ve ne kadar sabırlı bir şey olduğunu hatırlatan çok zarif bir rüzgar esiyor şimdi. İbrahim Ferrer, Dost Almaz sizlerle.

İbrahim Ferrer'i dinledik. İspanyolca bir şarkıyla Dos Almas'la karşımızdaydı. Şimdi bazen insan modern dünyanın o karmaşasından, beton binalardan, gürültüden, sesten o kadar yoruluyor ki her şeyi bırakıp doğanın, toprağın ve o vahşi şifalı kollarına kaçmak istiyor ya. Aslında neredeyse hepimizde aynı duygular var. Köye yerleşmek, tavuk besleyip domates, biber ekmek gibi ama maalesef yapamadığımız şeylerden bir tanesi. İşte tam bu hissin müziğini yapan Portekiz asıllı ama İngiltere'de büyümüş çok sıra dışı bir kadın var karşımızda. Nesi Gomez. Onun müziği ruhsal bir arınma, bir şifa seansı gibi adeta. İngilizce seslendirdiği All Related, yani her şey birbirine bağlantılı şarkısı aslında hepimizin unuttuğu büyük gerçeği fısıldıyor. Bizler doğadan ayrı değiliz. Ağaçla, kuşla, toprakla ve birbirimizle görünmez bağlarla bağlıyız aslında. Maalesef ki doğayla bütünleşmek yerine onu yok etmeye, tahakküm altına almaya çalışıyoruz yıllardır insanlık olarak ama en azından Gomez şarkılarıyla bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyor diyeyim. Gomez'in o hipnotize edici, adeta içindeki o karanlık odaları aydınlatan sesi başladığında kendi içine doğru derin bir nefes alıyorsun. Hayatın getirdiği tüm o bireysel yalnızlıklara karşı yalnız değilsin, hepimiz aynı bütünün parçasıyız diyen bilgece bir hatırlatma belki de bu Ezgi. Büyük sır, büyük ruh, teşekkür ediyorum toprak ana. Gökyüzünde uçan kuşlarla birlikte diye devam ediyor şarkının çevirisi. Nesi Gomez şimdi sizlerle.

Yine çok hüzünlü bir şarkıyla devam edeceğim. Kafkasya'nın odumanı çek sütmeyen dik dağları ve o dağların arkasına kalmış dertli bir coğrafya var. Karşımızda ise Suriye doğumlu Ermeni asıllı muazzam bir kadın vokal Lena Şamamyan. Şamamyan Orta Doğu müziği ile Batı cazını o kadar özgün bir şekilde birleştiriyor ki şarkı başladığında sınırların nasıl anlamsızlaştığını anlatıyor belki de. Şarkısı Sareri Hovin Mernem, Ermenice dağların rüzgarını öleyim gibi çok içli, çok derin bir anlama geliyor. Şarkının öyle bir havası var ki sanki yüksek bir uçurumun kenarında durmuşsun da vadiden yukarı doğru süzülen o soğuk dağ rüzgarı yüzüne vuruyormuş gibi hissediyorsun. Ayrılığın, hasretin ve o coğrafyanın, insanın sırtındaki o asırlık yorgunluğun şarkısı belki de bu. Lena o ipek gibi sesiyle ağıt yakmıyor aslında. Acıyı öyle asil, öyle naif bir şekilde taşıyor ki dinlerken kendini sese kaptırıp gidiyorsun. Dağların o sessiz buğusuna bırakalım o zaman diyorum kendimize. Lena Şamamyan, Sareri Hovin Mernem sizlerle.

Şimdi Batı Afrika'nın o rengarenk, o sıcacık ve neşeli topraklarına, Senegal'e gidiyoruz. Karşımızda Afrika müziğinin en saygın, en bilge ozanlarından biri var. İsmail Lo. O sadece ülkesinin değil, tüm kıtanın dertlerini, çocukların geleceğini, o yoksul sokaklardaki yaşam mücadelesini gitarıyla dünyaya duyuran çok büyük bir aktivist. Yerel Wolof dilinde söylediği Tazabon, Tajabon tarzını bir çevirisi var. Aslında Senegal'de Müslüman çocukların aşure gününde kapı kapı gezerek şarkılar söylediği, bir nevi o tatlı çocukluk bayramını anlatan çok masum bir eser. Şarkı başlar başlamaz o gitarın tınısı ve araya giren o müthiş mızıka sesi öyle bir atmosfer kuruyor ki insanın içini huzurla dolduruyor. İsmail Lo o yumuşak ve içten sesiyle bize Afrika'nın o yoksul ama kalbi zengin getolarındaki çocukların neşesini, o saf inancını taşıyor. Dünyanın bütün zorluklarını, olumsuzluklarını, hatta kötülüğüne rağmen çocukluğun o lekesiz beyazlığına sığınmak için bu şarkı. İsmail Lo, Tajabon sizlerle.

Geldik Göçebe Ezgiler'de bu haftalık o yolculuğun son durağına. Kapanışı İspanya'nın en güney ucunda, Fas'a en yakın yer olan Tarifa kasabasına adını alan müthiş bir toplulukla, Radyo Tarifa ile yapacağım. Grup alanlarında o kadar çılgın, o kadar özgün ki Endülüs müziğini alıyorlar, içine Arap ezgilerini, ortaçağ enstrümanlarını katıp adeta Akdeniz'in ortak hafızasını yeniden inşa ediyorlar, birleştiriyorlar ya da. Seslendirdikleri şarkısı Ramo Verde, yani yeşil dal İspanyolca o anlama geliyor. Şarkıda o eski zamanların, o sınırların olmadığı dönemin hırçın, coşkulu ve esmer ritimleri var. Farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca Akdeniz hafızasına nasıl birlikte yaşadığının, müziğin o birleştirici gücünün en güzel kanıtı bu. Söyle bana yeşil dal, nereye gideceksin? Çünkü kaybolursan seni aramaya geleceğim. Ben kaybolursam bırak onlar beni arasın. Öğlen ışığında kar tane tane yağarken ve su sakin ve soğuk diye devam ediyor sözleri. Bu haftalık da bu kadar sevgili dinleyiciler. Kulaklarınızdan rengarenk göçebe ruhu, kalbinizden o dünyaya güzelleştiren müzikler hiç eksik olmasın.

0: Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave. Radio Wave.

0: özümü katım. İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

Ay vay, sen tayba payze ube, pırdaş tu fırçe ube.

Radyo Bey. Hafta boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar. Kırmızı.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Venge şımal.
1: Her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar.

boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

0: Radyo ve
1: her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

hafta boyunca hiç durmadan Amespor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar.

0: Radyo ve
1: her ne olursa olsun bizim görevimiz 90 dakika boyunca hiç durmadan Ahmet Spor'a destek vermek olsun. Bizim Diyarbakırlılar ne diyorlar? Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi?

Ya özümü kattım insan sıfatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar dost zar